0: Tamam kanka çıkıyor. Ah, ah, kumada. Bizim de sizi kettiği kumalar, ah, bu şirketi bana anlatak. Ah, da alışkın, sıvayık da. Kim kuytalı zikir. Bakın şu kınım. Kınım şahım. Mikşas kırıkı. Ayuç. Kiçani hiç satmaz tabiyen. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki işte. Bizim bir sıkı hatta. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi sani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazdı. Şahıcı ki akı. Ama kalkmış. Hatta da tasayına pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz üç kaçta sürük.
1: Ama kuyruğuş yok.
2: Kuyruğuş mu bu?
1: Bu kuyruğuş dedik sen var.
0: Çıktı bir şıkkılar, kirlilerini aldı. Bakırdığını attık, çıtmışlarına çıtık da pısmış kalasını sık şiydi. Yıktı kenar. Zahmiş kıta kıta olsun. Kırkını aldı. Çıtmışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti zıdağlar. Üçüncü farkının tadı. Şu vali, vali sorun ise kukasız kalır. Bir iki tabi çıkıyor. Bir iki tabi saksı kuras çıkar. Ondan yemeyiz iki dakikada. Taşıdığında iri iş işte ben. Sayet iş ki sen. Bakın da etkiler. Bakın tümazı. Yükhüna. Mırıs. Dağıyız. Ordunç. Nasıl sen ekşiti kullanıp. Hızla olsa tutsun. Hikmaşa gela. Ağaçlar. Hadi şey de kullanıp. Daha iki çalış. Lavuktanız atsın. İkili de kutlap çıksızı. Şişiden de atkıl. Tabın dişte tuttu. Sükütünü lağıtlar. İki batın süt kıydı gelme. Sükütümü de balık yazı dayla. Bak, ulan ağzı nokta çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan, kızdan kulasını kata değişti çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kulsa o, hatta çizip kal. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı. Hıhıhı.
3: Y'all, this is Stan Bevan. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
4: Hello, Ike. I'm just going to have a sip of tea. I'm just going to let him. Hello, Susan. I'm the Nicola Askasu. Pwyd a chwyd sôn ni, o'n ma daws yn dawr y lyn, cwyn na ty cech di, dwi. Swy sy'n mys cwydw ty ffair, cwydw ty cwyn na ty. O, gys mo a cwydw sy'n. A yw ty ty stans, o'n la stans yn stannau. And it's just we can now where there's a part where moments just mimicked in the moose out. And next it's excuse me all the coffee courts, the sun, the neutral. A musty stench of oyars, ulat piars, which must skimmendas, tis ninnicht, skinnuk shams, a yelly to take earth's leap suits. It's a get a nightmare, ski umatno, ski umdeno, gimmelk keep, ski boots, ski kutli hoots, a bakitas, ulusu hennus, ski a Can you yam no ults? Get tucks or so packets. So cocks karma, so cocks karma, so cocks karma. So to know chicky boots, his hood stand a lot, his jacket sails no monus there is results news to so cocks lit notes. So to quizzic, let's call his all his crack deal. Mae eigwyl ydych chi'n cael crech deills yn dîs ydych gwrth ystyn. Gymru'r cys ydych yn unig eich bwyd. Mae bod sgwyl ydych chi'n cael aid o'r eill. Chwni gys ydych ystyn dau. So cacs cama. So cacs cama. Tydyd gwydig gwyll eill. Aid gwydig ydych yn unig eill. E, ach, gwyll aid nhw. Gys ydych Ti chi cianw tyd gwydig wrth i. Saiwt. Bach o'r tyn sy'n llaiwt yn y ti gael. Tyd mog yn ydy llachach di tyd chrisa. So cacs cama. So cacs cama. Tyd sy'n gwydig llaps gwydig gwydig. So oedd y wrth gwyn o'r llwldach. Gwydig tyd sy'n llachach di. Lyg tyd sy'n oedd llachol Ydych chi'n bawd chalad sy'n hyd o'r gwrs. Cylson i llall, trwy'n gwydig i llall o'r llill gwrnhyll. Aid, gwrs gwrnhyll hwai. Llygi, nes eich beig sy'n nillt ai, trwy'n gwydig llill gwrnhyll o'r cregdyll o'r di gwastall. Llach gwrs gen nes eich beig sy'n gwastall chael. Llan yma wa Wa yeki at sa kwastat e lladwysallt nysgbeigis. Gymall nysgbeig ennig is gwyledig sa'r chwntnod is gwydwys gael aiwt gyd sgwallam sgeir chymys. Gymall sgwallam nhw sgeir chymys gael aiwt nhw gyrsyd. Tŵg yn chwasta, tŵg yn chwasta, tŵg yn chwasta. Lai gwyledig dyda. The cost of two kems, if kems is cracked, I use the cohesky sorts of the noodle that lamas is ninic, she is kutaki, get klatsky at, I use the kitty swatoms, the sninic, you must shiny the hotoms, such skia, skik sandwich and old guy. Хүй нэмүүд дам хүцөөд гүйзэг. Хэсоу болжин үй гүйзэг үлүү хэцөөд гүйл үлүүл хайгдийл. Алла эй гүйл үзэг ла хайгдийл гэмэл тхайнийг гэсэд домстас нэнийг эл. Абаг гэс гэсэс алдий госта. Лүүл нэхэ гэйн жэглэл гонхэл. Лабс гүйлэц гэсоу болжин үлүүг. Олас цэгэц. Лабс гэсоу болжин гонхэл. Why should we take we can out at the Toms? Why the gate should we do six when he's out at the gate? The gate, Nichlado dich, Hawk dich, the suit goes in. Alps to dich, the moments, she's out, he's geliebt, lieb Eicha, and ich ihn out, kids get out, so to quit sick. I go let it the gate. Ich möchte die Kolumns, die haben was gestern, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind g